Nanu asen riyanısına vermeydenin katı homa minu miyelu. Ni wona mayen suse aman frafwa tise ye yen suse ya sebidiya. Adiye nesi unkan se yen tu vermeyi hunyom. Ya beton hunyom ni akane ni onyama çirese oyu nyame. Apesi tu nyame hunyom.